Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 3 Mayıs 1907. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ziya Sonbülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Mart döneminde 14 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 40 ilde de ihracat artışı gerçekleştiğini bildirdi. Buna göre İstanbul, geçen ay 3 milyar 816 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre %21,7 azaldı. İstanbul'u 3 milyar 159 milyon dolar ve %1,6 azalışla Kocaeli, 2 milyar 8 milyon dolar ve %4,5 düşüşle İzmir takip etti.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Mayıs 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Eskişehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Kırşehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Afyon Karahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Almanya Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz.
5: Belçika, Brüksel Radyo Turkuvaz dinliyor.
6: Başkent Radyo Turkuvaz dinliyor.
1: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuvaz, rengimiz turkuvaz. Adımız turkuvaz, adımız turkuvaz. Radyo Turkuvaz.

0: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım sonsuza. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklam.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Aselsan, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada yeni iş anlaşmasını duyurdu. Aselsan'la uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125,1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

numaralı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

0: 6 taksit seçeneği seninle.
1: Reklam.
2: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Bir

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Mayıs 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü, Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut için takvim belli oldu. Eldeki projelerde satış dışı kalan konutlar kiraya açılacak. Başvurular kura yöntemiyle alınacak. Kira bedelleri piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenirken öncelik dar gelirli gruplara verilecek.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi...

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı...

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında.

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.

0: hasretine alışırım, alışırım.
1: Reklam.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
5: Bunu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
1: Reklam.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 3 Mayıs 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da.
11: Radyo Turkuvaz.
12: Gece sabaha kavuştuğunda
13: Uğur da güne merhaba.
14: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
13: Gönül dostu füsun.
12: İsteyin yeter.
13: Utku'yla istekler.
14: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
13: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
15: Eğlenceli her an.
13: Hop dedik Ayhan.
12: Gecenin aydınlığı
13: Uğur'la Ayşe.
16: Geçmişten günümüze en sevilenler.
13: Hafta sonu Yakup Ertürk'le zaman.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
4: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün

0: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Her şeyim var annem.

0: annelerinin hediyeleri Pazarama'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Kaan.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışveriş...

0: sohbetliği seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
0: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 3 Mayıs 1907. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut için takvim belli oldu. Eldeki projelerde satış dışı kalan konutlar kiraya açılacak. Başvurular kura yöntemiyle alınacak. Kira bedelleri piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenirken öncelik dar gelirli gruplara verilecek.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuaz.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Her şeyim var anne.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

0: annelerinin hediyeleri Pazarama'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da. Sen de AgeSA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Kafa.com.tr'de.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir
2: adım önde. Reklam. Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.

0: sesin hep kulaklarımda.
1: Reklam.
2: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokun. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Her şeyim var annem.

0: günler günü hediyeleri pazaramada. Çay başka, çay
1: kurban başka. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS

0: ilerleyen hediyeleri pazarlamada.
1: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
5: Bunu?
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Nissan'da bahar coşkusu.

0: înțelegeți.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.

0: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili König küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor.

0: Taggel'in çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar mediamarkt.com.tr'de. Mediamarkt. Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: www.kissfm.com.tr.
1: Anne!
2: Anne!
3: Anne!
4: Anne!
5: Anne! Anne!
6: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fuck yeah, Hausgeräte.
8: Reklam.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün. 3 Mayıs 1907. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.

İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde.

0: ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Anne!
2: Anne!
3: Anne!
1: Anne!
4: Anne!
5: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fakir Hausgeräte.
7: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: Tütaş Ayran.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
3: Reklam. Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
4: Afyon Karahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
5: İskenderun Radyo Turkuvaz dinliyor.
6: Ankara Radyo Turkuvaz dinliyor.
7: Mersin Radyo Turkuvaz dinliyor.
8: Radyo Turkuvaz.
9: Sakarya Radyo Turkuvaz dinliyor.
10: Kocaeli Radyo Turkuvaz dinliyor.
11: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
12: Kayseri Radyo Turkuvaz dinliyor.
13: Malatya Radyo Turkuvaz dinliyor.
8: Radyo Turkuvaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: anne.
1: Anne.
2: Anne.
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakia Hausgeräte.
5: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Biz

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Teoman.

0: Sarması parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Mayıs 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
0: Güzellikler dünyası parafın katkılarıyla.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol e-ihracat ile...

5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Adana Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mardin Radyo Turkuaz dinliyor.

0: Anne.
1: Anne.
2: Anne.
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakia Hausgeräte.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım. Nissan'da bahar coşkusu.

0: Samsung.com.tr'de.
1: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili Koenig küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Reklam. İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Mayıs 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
2: Bu?
0: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
1: Çay başka, çay kurban başka.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Reklam.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Türkiye kara taşımacılığında bölgesel bir merkez olma potansiyelini artırıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim küresel ticarette alternatif güzergah arayışını hızlandırdı. Deniz taşımacılığında riskler artarken karayolu taşımacılığı yeniden stratejik hale geldi. Genç nüfusu, güçlü lojistik altyapısı ve Avrupa-Asya hattındaki konumuyla Türkiye kara taşımacılığında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre doğru eğitim ve istihdam politikalarıyla Türkiye lojistik sektörünü daha da büyütebilir. Ayrıca Avrupa'nın şoför açığında güçlü bir tedarikçi ülke haline gelebilir.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Anne.
2: Anne.
3: Anne. Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakir Hausgeräte.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: TR'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

Radyo Turkuaz Mini Mix. Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Sütaş Ayran.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

0: Sabahlar. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Mayıs 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

geceler rüyan idim. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acıdım.

0: Parası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 3 Mayıs 1907. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Mayıs 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Ziya Sonbilen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

akşam eve giderken sokakta taştan bir kalp buldum. Baktım, üzerinde adın yazılıydı. Hiç şaşırmadım.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış.